susun ya gayrı, gayrı basılmaz. Susun ya gayrı, gayrı basılmaz. Rumbulasa, vıçı beyim.